0: Yani.
1: Ulaş ki ben galiba
0: ben kaldıysam hissedi verdim.
1: Görüşürüz.